0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldurgiç
2: İşi cingillamoqda. Tlan tlan tlan tlan. Yugurib borib bola eshigini ochsa, adasi g'irtmas g'ursda ag'anibdi. U yerdan oyisini ovozi kepti. Bolam, adeyni tekshirchi, nafas olyaptimi yo'qmi?
3: Voy, oyi, adam nafas olyaptimi bilmadim-u, lekin bu yerda nafas olmayapti.